mari sunu sako sunu mari tununa fama allah ayeta halika mo lu wala ma bela kenya de